0: kalacak. Aldırmadan yürüyende ahım kalacak.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: yanlış anladın. Fikrimi ince gülüm yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden.
1: Erzincan.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 90.

0: canım mezar.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Çalışması.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Zamanlar görmedim seni. Ne dağlar zapt etti yüreğimi, ne de yalnızlığa çektiğim hançer. Titredim gözlerim, baktım yıldızlara. Yok oldu artık gidişin. İsyan etsem boş mu? Kurşunlar yağdırsam yüreğime.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: iyi, bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı. Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi, bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer, alabora olacaktı. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka hiçbir şey düşünmemektedir. Emanet, ağır bir makineli tüfek. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini, ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En az 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine diye düşündü. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızdı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı. Yıldı elleri. Yüklendi küreklere. Kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve mübarek emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinde. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara. Arhavili İsmail'in akıbeti.
1: Erzincan.

Kocaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş düldül dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar, donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır eğilim eğilim. Dağlar uzanır bir uçtan bir uca. Dağlar birbirinden yüce. Yamaçlarında kireç yakılır, bir ömür boyunca kahri çekilir. Kimse anlamamış sırrını, hikmetini. Bu bereket nereden gelir? Başınızdan duman eksilmesin gavur dağları. Siz hikayet eylediniz bana bahçe kazasının Kaman köyünden. Cebbar oldu Mehmet'in hikayesini. Yılların yücesinden şöyle bir seyran edelim. Bir avuç toprağıma çöreklenmek için yürümüş selamsız sabahsız, destursuz girmiş memleketime yedi çeşit

sessiz sessiz ağlamış analar, oduna giderken vurulmuş veyahut harman yerinde avuçları buğday kokan delikanlılar ve nice gavur dağı kızlarının birer birer ırzına geçilmiş. Yalvarmış ihtiyarlar Allah'a, rivayet şöyledir ki, dumanlı bir güz akşamı şu mor dağlar efendim destur demiş de yürümüş, silkinip kalkmış ayağa. Gel haberi öteden verelim, çıkmış dağlara kendiliğinden cebbaroğlu Mehmet Fransız'a silah çekmiş. Hür yaşamak uğruna, ırz uğruna, namus uğruna, ana için, baba ve kardeş için, şu mübarek topraklar, şu mübarek vatan için. Derken efendim bir gün kamandan öte uğrun uğrun haber ulaşmış Urfa'nın Antep'in köylerine, gözü kanlı Maraş beylerine. Cebbaroğlu Mehmet burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı omuz vermiş bir ağaç gövdesine usul usul türkü söylüyor. Hasret kuşun kanadında, deli kuşlar uçun gayrı, yazımız böyle yazılmış, bu diyardan göçün gayrı. Kirveleri durdu ve Süleyman 18 adım gerisinde şahin gibi tünemişler kayaların üstüne. Avuçları sıcak, bakışları ok gibi, deliyor her dokunduğu yeri. Biri doğuya bakıyor, diğeri batıya. İptida durdu, görüyor geleni, yel midir toz mudur anlamıyor. Lakin bıyıkları terlemeden çeteci olan garip ökkeş çok geçmeden getiriyor haberi. Tabur tabur üstümüze varıyor, düşman yola çıktı Savranlı'dan. Hemen mevziye sokuldu Mehmet. Yanı başında durdu ve gerisinde Süleyman. Çeteler yer tutup pusu kurdular kanlı geçit boyuna. Düşman yanaşırken Kaman köyüne bekletmeden yaylım ateş açıldı. Mermi kurşun yağmur gibi saçıldı. İlk seferde 15 kişi vurdular ve bir hayli düşman kırdılar. Yamaçlarda koptu kızılca kıyamet. Cesaretlerine söz yoktu ama neyleyip nitsinler, düşman daha çoktu. Düştü birer birer bütün yiğitler, gürültüler boğazda sustu nihayet. Demek diz üstü düşmüş Mehmet, kirvesi durdunun yanı başında. Kanlar akar yarasından, al al olmuş çevresinden. Köpük köpük gözlerini doldurur. Bir başına Mehmet yedi düşman öldürür. Mazerinin namlusu hala sıcak, tutulmaz. Ölümün derdi büyük yeğenin, çare bulunmaz. Aynı akşam doğurmuş karısı döne, mavi gözlü bir çocuk sarışın. Bir avuç toprak sarmışlar altına ve Kemal koymuşlar adını.

0: veren kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan özgüven kömürde. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

verilen kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Can.

yaşadığı müddet yatmışa benzer. Erken kalkmalıymış dağlardan aşan, ne mutlu kişidir dosta kavuşan, alimin yanında söze karışan, bostancıya tere satmışa benzer, bostancıya tere satmışa benzer. Olur mu düz yolu tersine gitmek, kuru taş üstünde gül ekip bitmek, bir cahil insana nasihat etmek, diz kemiğini taşa çarpmışa benzer, diz kemiğini taşa çarpmışa benzer. Fukaranın tarlasını bastırmak, bir mazlumu dövüp dövüp küstürmek, konuşurken başkasını susturmak, bal içine biber katmışa benzer, bal içine biber katmışa benzer. Çıkıp elin yaylasını yaylayan, inip cahil dergahını boylayan, ustadına danışmadan söyleyen, horoz durup tavuk ötmüşe benzer, horoz durup tavuk ötmüşe benzer.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 220.

0: 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan anlatmam derdimi dersiz insana,
1: dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah şeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti, yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Çam 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi Merkez Köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan özgüven kömürde. Sadece Erzincan'da değil.

0: Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Hoş geçin balığı incitme.

0: Güven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

en kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki, sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: Hassız sürüleri seni daşladı. Çok cahiller yuh çekmeye başladı. Onun cevabını verdin Mahzuni.

0: veren kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

neresi bu? Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.